Agarle ciki çok olsun laba çulimba Facebook çok olsun ne gitu geniyor ana. El laba çulimba Facebook'a gitsen gitu bulun terer gitu geniyor ana. İyi comment baba için gitu bulun terer gitu baba. En el limba Facebook çok geniyor ana. Aga niye sumanu gitu kara kara geniyor ana. Anya sumanu comment nasıl ne gitu geniyor ana. En ure nasıl ne kara kara gitu olsun ne. Agarle ciki çok metu açacaksın ya bana nasıl ne vasu kumurwa. Lagini korogi lebata kisir ko comment notin wisin bo Facebook game agile nyurune na koragi chuko stone ni inyur one nur anuratin wek tule e jege jenga ngi tuke a signora ra kili bo Facebook game lagini meet no no ago chapwe tu aga tebene gi chuko le jini e dos kriyaine notin we boy tilo imo dos kriyaine dos kritinga mukto energy giriberu nga giritoren nga Yay, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye